Yara yüzde, yara tende, yara kulda, yara yara. Ömür boyu zor jinuga, umtalım min yuğaltım.